0: ruhafzon lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: Takalluf har necha suratda bo'lsa, ondan ortiq sen. Seni jon derlar, ammo betakalluf jondan ortiq sen. Parining husn ichra garchi oti benihoyatdir. Meni devona qoshimda, va lekin

0: Kafkas Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Hey! Ben geldim. Yakşı mısın? Tuzlu musun? İçkine yakşı mı? Ben yakşı mı? Tetiğim ben rahmet. Hava tıramı. Le bey, bu arada yakşı mı?
3: Altın çıpana düşün demiz.
4: Sağolaykum. Niger oğlan çakır var ile?
3: Oy, yerimen oğlumaz, yerimen ben.
4: Ha, rahmet. Ne mi poğulup durun hocam?
5: Basırı!
2: Gel poğulga okşayın, sal çetir oturun oğlum.
5: Basırı sen! Vah, vahay, vahay, vahay, vahay, vahay! Kareyta, yasım sen!
3: O kim, ben kadını mı?
5: Vah, vahay, siz de kadın ha!
3: Ne diyorsunuz bu?
5: Kapıma ağzımızı gülüp topamız oldu. Kareysa yaşı mısın? Kendim ben 15 günce komik koy var işte. Hoş ne mi oldu kanı? Bir boştan kapırışı. Ne mi oldu? Holva! Vah vah ay holva da geliyor ne böyle geliyor? Kız! Vay yalak kız mı? Vay vay sen. Vay oğlum yok bu ne diye.
3: Kadınım kıstık dedi, öyle git verasın bir görde bir görge. Ye, maniki ya bana birinci kız oyun da
5: bilmiyorum. Siz de bitti amanda, oldu oldu.
6: Keçiresiz şu öyle ki çıpan atadan ha. Mamlaket dursunun hani çakır varın ya. Ha, şahsen yerlere geldiler deyin ya. Rahmet. Ya salam, mamlaket dursunun ha.
5: Sağolun güvenim.
6: Ne bro, onu kadınımla konuşmaz. O siz hatayız mı konuşayım? Mamlaket dursunun ne mesela hababan? Ha cüneyem hababan iyi ha? Ha bizden bir mesela tuğu varıp siz? Ha üç gün vardı yok hala. Ha böyle böyle bir şey ne işte buldu bir ağa? Bitti. Rostan mı? Ha bu şey. Bu abas kod dedi yok. Ne hangi bitti bu se? Çünkü 9 ay var buldunuz mu ha? Ha bir aile işe geldi bitti bu se. Ha bunu kopettiriş gereği mi? Koyalla kanaka ulayım. Bitti de mi? Vay o çekeğim ya. Kopettiriş gereği bunu kopettiriş gereği. Meyle ben gittim ben şaşıp durum ben. Avara bu bey. Avara. Kuru geldim kuru gidim ben. Rahmet. Uydu hamana sabar ben. Şuna geldim şuna geldim ben. Hadi gel erteki saat 7'de ya uzun gelim ben. Ya şoförüm şu adı vay. Uyan kuru gelip kuru gidim. Avara bu bey. Avara bu bey. Rahmet ben şaşıp durum ben. Hayır ha. Dur. Ha, kiri kiri şamanlap kopayın kiri.
5: Geçen soka.
6: Hoş hoş.
5: Ya şu adam koşuyor. Gülahmetçi oldan çıktı ya.
6: Ha çıktı.
5: Çömelik hol vurdu ya o kadar. Hoş hoş. Karıştı var şimdi acı ama kalk ya çabuk ya. Oynanıp gittim.
6: Eş. Kerasını içeceğim mi siz? Alıştır değilsiniz mi?
5: Ha alıştır değil.
6: Hol bana kantaya mı?
5: İltibas.
6: Hoca hol bana mı yoksa kantaya mı yok? Hani bir şey kapı bunu hakki durayım ya.
5: Siz çok.
6: Ya bu masa mı hakki durayım ben rahmet.
5: Yok yok yok.
7: Hangi ama? Ustaları.

mayli qo'ng'iroq qil, yo'q yoniga bor. Shirin so'zlaringni ayamasin xor, u sening bir og'iz suhbatingga zor. Onangdan bir bora xabar olib qo'y.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангама усталяре.
3: Grazie signore e signorita, oh mamma mia, salamate io a Caria! Toscanto che canto, qualco canto! Bravissimo Toscanto, la metto campo le manto, bravissimo! Amico, t'argomento!
4: Mamma, ci copia per la mazzo!
3: Amico, prego, t'argomento!
4: Per me?
3: Oddio, mamma mia, t'argomento!
4: Sto che me! Bunu tacime kimi koyman hazır. Ya inne be gelsare. Çetelli baba yendi özüm bilardım. Hı. Salam dedi de. Bunu özü köp gafırat. Karay ya. Ya. Topla var o hazır. Kaya ana aldınız bunu bir sıfır sen dindiradı.
3: Zisuveni.
4: Zisuveni, zisuveni. İtalya'ya gitip var mıydı bu? Yağmur yağsa kraskası yuvulup gidiyor. Ha. Bu seleke çıkarılıyor topu. Sadde. Hayır. Bunu 15 tane olayım. Bana çakalar eskiyem biraz. Tövbe. Ama öyle böyle. Hürmetli mehman. Bana Toshkentimizde en muhteşem sarayda mehmansız. Uzbekistanlı hakkıdaki tasarruatları size gebre vereyim mesela. Uz Toshkentli güzel çayları, tayları, soyları, babayları, indiski çayları kullar. Yapırın kardeşlerimiz. Ha? Bunu gelmem bu zahide okuruz. Yapırın.
3: Amigo, nikoli mai.
4: Ama İtalyanı Özbekçe gebriyordum ben. Bazı İtalyanca gebriyordum. Tövbe. Sen hiç şimdi isle İtalyan tırnını. Cüda ağır tırnı. Öyle bunu daha başlayacağım. Senior.
3: Si.
4: Senior.
3: Si.
4: Sen ne demek hepsine? Si diyene İtalyanca ha diyen manalı bildiren. Doğru şimdi işle sorayım ben. Şu gef etmeyi başa gef.
3: Bravissimo! La metto Toscanto, bravissimo! È strada carnavale?
4: Ah, carnavallarimiz haqida gapirib to'g'ri qilasiz. Carnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashullarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarg'alar ento. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarg'a ham debitsit hammasi Marg'ilonga pir uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, svito. Gul, gul. Bir dona gul, bir dona gul pul. Hozir hamma gul kooperativ ento, sibir ento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
3: Guliga o'xshar shahnozalar, shahnozalar. Birbirinden güzel bulup davranlar ki.
4: Vay o vazindaki.
3: Şahnazeler, şahnazeler.
4: Ne valla diz. Kayıl kaldı mı bir pız? Ha gülens. Gülüşünü karayın bunu. Hoş.
3: İtalyalı mihmanman, sen Toshkent'in ilmeti işi kütüce değil mi? Sen de sizin akışta sokamadı ya.
4: Mezzi mihman maslaki sizden Allah'a can bunu geldim.
3: Kaptan bunu geldim.
4: En sattı mihmanım, memleganızda kimiydi o yağı.
3: Ne maktı ki yiyen bu sen, hazır defizit.
4: Defizit, defizit, alıp giyiyor. Bu
3: maya yok.
4: Şimdi hazır hazır
3: lan o. Şükür sen çıkarış giyip çıkma gelip.
1: Hangama ustaları.
5: Sen baktli bolsan boldı. Uvançke dolsan boldı. Sevgimiz bo'ldi, oldi. Ko'z yoshing arzimas.

0: от радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Sangoma ustalara.
3: Sì, da lei è stata carnavale, tutto cutunio a Bangiorno, tutto scanta a sinare.
4: Ma?
3: Tutto cutunio.
4: Già, per me non puoi il microfono. Ciò che mai sta andando. Tu me.
3: È stato carnavale, tutto cutunio. Lasciatami cantare con la chitarra in mano. Lasciatami cantare, sono italiano, sì?
4: Che ce l'ha, se non ti ricci non male. Lasci la cica, no? Sdeyam var. Raqsga tushar shahnazalar. Raqsga tushar shahnazalar. Kartoshkaga o'xshar shahnazalar. Raqsga tushar shahnazalar.
3: Labi tu shahnazalar.
4: O'zbek ento ezir ajuleto shahnazalar ento. Qayerga borento boshlanishidan shahnazalar ento, o'rtasi ham shahnazalar ento, oxiri ham shahnazalar ento. Hamma ketib qolento, hali ham shahnazalar ento. Mana shunday ajula.
3: Labi tu Toshkent kinematografi.
4: Bizi kinolarimiz haqida gapirmang, dahshat ento. Bizda studiya bor, O'zbek Films.
3: O'zbek Films. Gollywood tixas. Zitali Fransisi. O'zbek Films.
4: Nima no? Indamagan sari hamma narsa no. Paxtakorlar no edi hozir mana. Hamma narsa no. Sizga bozor no. Paxtakor no. O'zbek Film no. O'zbek Films. Mana hozir olib boraman kino.
5: Yo'q, olib boraman. Yerda Hindistonlik kinosiga ketyapti-ku.
4: Kechqurun televizor qo'yamiz mana hozir uyga borib, kechqurun o'tirib 3-chi programmani qo'yamiz, albatta kino qo'yadi. Vaqtni olish uchun bo'lsa ham qo'yadi. Bizning kinolarimiz O'zbek Films eng uzun kinematografiya.
3: Kakoy.
4: Mana Olovli yo'llar ento. 18 seriya ento. Bizning qahramonimiz o'q baquvat. Sizlarda haligi kim edi haligi? Kim? Qahramon Rambo.
3: Rocky.
4: Slabi.
3: Slabi.
4: Pak otento olento. Bizning qahramon baquvat ento. Unga otento o'lmagan ento. Tosh boron qilento, o'lmagento. Oyog'ida osib qo'yento, o'lmagento.
3: Bravissimo! Bravissimo Toshkanta, bravissimo! Bravissimo!
4: Biz hali bu kinoni 65 seriya qilento, qarab turing.
3: Bravissimo! Labi tu Toshkanta, bravissimo! Estrada carnavale?
4: Karnavallarimiz haqida gapirib to'g'ri qilasiz. Karnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashulalarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarg'alarento. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarg'a ham bibitsit hammasi Marg'ilonga pirr uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, svitok. Gul. Bir dona gul, bir dona gul pul. Hozir hamma gul kabinetda ento, sibirento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar,
6: shahnozalar. Guliga o'xshar shahnozalar, shahnozalar. Birbirden güzel bulup davralar ki
4: Vay o vazindaki
6: Şahnazeler, şahnazeler
4: Bunu mellettiniz Koyul kodum ya birbiz Ha gülens Gülüşünü karayın bunu Hoş
3: İhtelali mihman ben sen Toşken ilimeti işi kıtaca değil mi? Sen de sizin akışınıza konmadı ya
4: Ben sizi mihman maslığınızda Allah kaçan bile geldim
3: Kaptan bile geldim
4: En sonunda mihmanın memlekanızda kimiydi o yok ya
3: Ne kıptı ki gen bu sen hazır defitsit
4: Defitsit alıp ki yorum Ben sizi de kop Şimdi hazır
3: ben oğlum Şükür sen çıkarış giyip çıkma gelip
0: Hangi oma? Ustaları

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
2: Uff, geç bu yanda kim buldu ikin? Alo?
3: Alo, asıl Zode. Kaleysen orta.
2: Ne Zuhal, sen misin?
3: Ha, nima tanımadıyım
2: mı? Tanıdım. Çünkü keçi bu gende senden boşkan akma tanışım. Yo de, telefon kıladıyım.
3: Akma, tente bilen gepleşmese bu midde orta.
2: Ama ile, maksat yo, tinçliyim ozu.
3: Uzum şundu. Hala kurama yamadın.
2: Yo, ne miydi?
3: Bilesem mi orta? Mange, pul kere bop kaldı de.
2: Uxulava tutdum nazo, uxulava ama.
3: Hazır yine uzunca, pulim var mı?
2: Keçi bu gende, pulini maklesem.
3: Kim bilen bir korçiliden sova cevap kuva tutdi. Birgen savalarına cevap veremedi.
2: Kanaka saval?
3: Canopu kanak kılıp anıklaş mümkünlüğünü soradılar. Bana geograf bulmasam, bunu kanak kılıp topama.
2: Vay okuma gen, bu Rusya masanku, lakin bunu için darak gereği boladı.
3: Kanaka darak?
2: Bu darakla, eğer ulan orası da palma darakı bulsa, znaşt o şey tomu canop boladı. Ne maş, ne an bilmez mi deyin?
3: Ama öyle, bular iş buldu. Yine soruvanma, pulin bağma.
2: Kanç yutkaz deyin ozu?
3: 10.000 so'm. Bordir, qarab ko'r.
2: Pulku bor, lekin hozir bera olmayman.
3: Nega?
2: Agar hozir senga pul bersam, kechasi bilan uxlay olmay chiqaman. Shunga oldin to'yib, uxlab olay, keyin berarman. 2 dugo